0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyodar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyodar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyodar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyodar.com, Turkuaz Radyodar mobil uygulama.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Sakın.
1: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart döneminde 14 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktı.

0: başladığını, 40 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre İstanbul, geçen ay 3 milyar 816 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,7 azaldı. İstanbul'u 3 milyar 159 milyon dolar ve %1,6 azalışla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolar ve %4,5 düşüşle İzmir takip etti.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: kıymetini bilelim.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Çay başka, çay kurban başka.
0: Reklam.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: tatil Buduristini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur Hissi.
2: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: cennetimizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
6: Reklam.
7: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Her şeyim var annem.

0: annelerin hediyeleri Pazarama'da.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle. Annelerin

için favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği

0: 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken, öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.

0: Biz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?

0: bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.

İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS'de.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Anne.
2: Anne.
3: Anne.
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakir Hausgeräte.

siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Her şeyim var annem.

0: annelerinin hediyeleri pazarlamada.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortamnet.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Reklam. Radyo Turkuaz.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atason gözünde, gözler üstünde.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam.
9: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926 Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
9: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler.

0: ve çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Anne.
2: Anne.
3: Anne.
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck yeah. Hausgeräte.
6: Reklam. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Baba.
1: Baba.
2: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan bir...

0: değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Kaç yaşına gelmişim, anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
6: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
9: Teknoloji, 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
10: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
4: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: kaçırmayın. Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fakir Hausgeräte.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
4: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
8: Atason gözünde, gözler üstünde.
9: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: kaçırmayın.
1: Baba.
2: Baba.
3: Baba.
4: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
6: Bu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik Seçili, König, Küçük Ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. Turkuaz Nostalji.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Reklam. Radyo Turkuaz.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bu frekansta hayat var.

yanlış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğren.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: frekansta hayat var.
1: Biz ayrı yere içinde kalırız haberin olsun.
0: Bu frekansta siz varsınız.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Baraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Mayıs 1926. Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.
0: Güzellikler dünyası. Baraf'ın katkılarıyla.

kaçtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dayız. Takvimler cumartesi ve saatler 22. Yakup Ertürk'le zamansız şarkıları gösteriyor. Şehrin gürültüsü yerini derin bir sessizliğe bırakırken yavaş yavaş gecenin kapısını birlikte aralamak için yine her hafta olduğu gibi bu hafta da cumartesi akşamı sizlerleyiz. Hani bazen anlatmak istersiniz de kelimeler boğazınızda düğümlenir ya. İşte tam o anda bir melodi duyulur ve işte tam da böyle hissediyorum dersiniz. Şarkılar işte bizden daha iyi tanır bizi. Ruhumuzun en kuytu köşelerine sızan, dile getiremediğimiz sevdalarımızı, kırgınlıklarımızı ya da umutlarımızı notalara döken o zamansız tınılarla yine başlıyoruz muhabbete sevgili dostlar. Sesimize kimler kulak veriyorsa buradayım derse seviniriz, onu da söyleyelim en baştan. Şöyle ilk şarkımızı dinlerken bir yoklama almış oluruz. Ne dersiniz?

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Barış Manço'yla başladı sevgili dostlar ve sesimize kulak veren dostlarımız da selamlamaya başladılar. Onların da selamlarını alalım hemen ilk şarkımızın ardından. Can Yavuz selamlamış sıradaki en güzel şarkılarınızı hanımefendiye armağan ediyorum. Teşekkürler yayınlar abi demiş. Eyvallah armağanımız olsun. İzmir Selçuk'tan Metin Usta süpersiniz demiş. Eyvallah selamlar muhabbetler. Yine Harun iyi akşamlar demiş. Ailem için güzel bir şarkı rica ediyorum demiş. Siirt'ten sanırım yazıyor. Selamlar muhabbetler olsun. Serap yazmış İzmir'den iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Sevgili dostlar hadi bu hafta tabii ki sürekli bize yazan bizimle muhabbet eden dostlarımız da yazmaya devam etsinler ama sesimize kulak verip hiç mesaj yazmamış. Sessizce sesimizi dinlemiş olan dostlarımızdan mesaj bekliyoruz. Şöyle anlık fotoğraflarla da mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Hadi bakalım birbirinden güzel şarkılarımızla yayınımız devam ediyor. Bu kez Seyyal Tener gelecek. Alladı pulladı diyecek.

Evet, hala bir çırpınış, bir tepki varsa orada bir duygu var demektir aslında. Yani hala çabalıyorum, hala bu şeyi kurtarmaya çalışıyorum diyebiliriz aslında. O yüzden sessizlik hakikaten kötü ve vazgeçtim demek aslında bir anlamda. Efendim devam ediyoruz. Hülya selamlamış. Harikasınız. Mardin Kızıltepe'den selamlar demiş. Bir şarkı rica etmiş. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Ayşe Vatandaş, yağmurlu bir akşamda sizleri dinliyoruz eşimle demiş. Afyon'dan selamlar olsun. Supiye Mardin'den şükür kavuşturana diyor. Eyvallah, selamlar. Yine Büşra bizlerle, iyi geceler. Şanlıurfa Ceylanpınar'dan selamlar. Sıradaki şarkı bana gelsin. Sizleri seviyorum demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Nadire selamlamış ve Mersin'den yazıyor. Sesimi duyuyorsan bil ki en çok seni özlediğim anın içindeyim. Umarım iyisindir. Aramanı bekliyorum. Emrah mesajını iletmiş. Biz de Emrah'a iletmiş olduk.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. İlk yarım saatimizi geçtik sevgili dostlar. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Mesajlarımızı okuyalım, sonrasında bir de bir soru soracağım. Onun üzerinde de muhabbete devam ederiz şarkı aralarında. İyi yayınlar dilemiş Senem İskenderun'dan selamlıyor. Selamlar muhabbetler. Çiğdem iyi yayınlar diliyor yine İzmir'den. Yine Konya Ereğli'den Senem yazmış. Çok özlediğim anneme ve tüm gurbette olan anne ve kızlara gelsin sıradaki şarkı demiş. Armağanımız olsun, Allah kavuştursun diyelim. Sevgi Can'dan yazmış, iyi yayınlar dilemiş İzmir'den. Sıradaki şarkıyı hastanede şifa bekleyen tüm hastalar için istiyorum. Eşim hastanede yatıyor demiş. Allah tez zamanda şifalar versin diyelim. İnşallah sağlığını en kısa zamanda kavuşur eşiniz. Gaziantep'ten Ahmet selamlamış Nizip'ten. Şu an görevdeyim, sıradaki şarkıyı eşime, kızlarıma, oğluma ve tüm Antep'e armağan ediyorum demiş. Yine bir hafta sonu sizi dinlemek ilham veriyor demiş. Eyvallah, selamlar muhabbetler. Selma yazmış, yayınlar dilemiş. Uyku öncesi sizi dinlemek çok güzel, kendinize iyi bakın demiş. Eyvallah, selamlar muhabbetler olsun diyelim. Yine kim yazmış bakalım. Sizden bir şey rica ediyorum demiş Metin Usta. Bu şarkıyı arkadaşımız çok severdi, vefat etmiş bir arkadaşından bahsediyor. Allah rahmet eylesin inşallah. Dostlar masadan eksiliyor demiş Ecevit. Onu saygıyla anıyoruz demiş. Eyvallah, Allah rahmet eylesin diyoruz ve devam ediyoruz Erkin Koray'la sevgili dostlar. Biraz sonra da sorumuzu soracağım.

Evet sevgili dostlar, unutulmayan en sevilenler arasında olanlardan birisi Erkin Koray ve Subhanallah sizlerleydi. Devam edelim, bir sorumuz olacak demiştik. Sorumuzu da sormuş olalım. Sevgili dostlar, bugün aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi eskiden küçükken hayal ettiğiniz o kişi mi, yoksa hayat mı sizi bu noktaya getirdi? Biraz belki sorunun neşteri biraz sert ya da derinden vuruyor ama merak ediyorum, şöyle hayata dair sorular sorup sizlerle muhabbet etmeyi, bu soruyu da merak ediyorum hakikaten. Hayatta hayal ettiğiniz şeyleri yaşayan birisiz mi var şu an, yoksa hayat sizi bu noktaya mı getirdi? Sorumuz bu bu akşam. Şöyle mesajlarımıza da dönelim. Ankara'dan Önder sesimize kulak veriyor. Selamlar olsun. Esra Koç, Niğde'den selamlar. Güzel bir şarkı kendim için demiş. Eyvallah, sıradaki şarkımız sana armağan olsun. Pınarbaşı'ndan Melek, canımın içi abim Hakan Edinleli demiş. İçimde tarif edemediğim bir özlem var. Bazen insanın kelimelere sığmayan bir hali olur ya, işte öyle diye uzunca bir mesaj yazmış. Selamlamış abisini. Mardin'den Supiye'yi tekrar selamlıyor. Sesin daha iyi bu hafta demiş. Eyvallah, düzeldik çok şükür. Samsun'dan Nezat, sesimize kulak veriyormuş. Selamlar, muhabbetler. Metin, bombasınız. Eyvallah, bombasınız demiş. Yine İzmir'den Nazlı, Edirneli, Karam, güzel oğlum gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol inşallah. Beykır Koşu Hakan Edirneli'ye mesaj göndermiş. Allah kavuştursun diyelim ve devam edelim sevgili dostlar. Şöyle güzel bir Bengü şarkısı gelsin ve sebebi sensin desin.

Seher selamlamış Konya'dan. Eminim o beni dinliyor diyerek devam etmiş. Ne istiyorum biliyor musun? Yanına geleyim, hiçbir şey demeden sarılayım ve sadece kokun içime sinsin. Boynun dudaklarıma değsin.

Başım başım sen koksun. Biliyorsun orası benim memleketim demiş. Eyvallah, Allah kavuşursun diyelim ve İzmir'den Çiğdem de sorumuza cevap vermiş. Demiş ki hayal ettiğim hayatı yanlış zamanda yaşıyorum. Eyvallah. Meryem İskenderim'den selamlamış. Sıradaki şarkı benim için gelsin demiş. Elmas selamlıyor. Güzel bir akşam olması temennisiyle demiş. Eyvallah. İzmir'den Hanife yazmış. İyi akşamlar demiş. Osman Talha, babam Hakan Edirneli'ye mesajım var demiş. Babacığım bugün maç 4-3 bitti. Yendik. Gol benim. Eyvallah. Selamlar olsun. Muhabbetler olsun.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, devam ediyor muhabbetimiz. Hanife İzmir'den demiş ki, Hanife Dinel'i, ben küçükken hep güzel bir anne olmak isterdim. Çocuklarımın başına dimdik duran çalışıp aşçı olmak isterdim. Hamdolsun öyle de oldu. Eşime de mesajımı söyleyeyim. Hakan'ım seni çok seviyor Hanuş'un demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Ne güzel hayal ettiğiniz şeyleri yaşamanız. Figen yazmış Selçuk'tan, uykumu açtığınız çok iyisiniz, süpersiniz demiş. İstek sormuş. İstek yok, sıradaki şarkıları armağan ediyoruz diyelim. Sevgili dostlar, çok güzel bir şarkı sizlerleydi. Funda Arar, ateş düştüğü yeri yakar dedi ve Ersay Üner'le devam edeceğiz. Alışırım diyerek bir de bir şiir okuyalım şöyle girizgahta. Diyor ki şair, yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken hüsran biçer sevdiğim. Adet ettin aşk dersini asmayı, hüner saydın, hüner saydın sırra kadem basmayı. Yetti artık çok denedim susmayı, isyan eden bayrak açar sevdiğim. Üzerime yar sevdiğin sahi mi, kalp çalmakta senin gibi dahi mi? Ağlama der dosta aşık daimi, ağlama der dosta aşık daimi. Bu da gelir, bu da geçer sevdiğim, bu da gelir, bu da geçer sevdiğim.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da ikinci saatimize Göksel'le başladık. Unutulmaz dedik. Unutamayanlara armağanımız olsun. Sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Funda selamlamış. Abi iyi akşamlar demiş. Sakarya'daki okçuluk hocamız Erkan Hoca'ya bir şarkı rica ediyorum demiş. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. İstek almıyoruz. Selamlar, muhabbetler. Lale yazmış. Yakup Bey, iyi geceler. Akşamımız sizinle birlikte güzelleşiyor. Sıradaki

şarkıyı sevgiye değer verenlere ve sahip çıkanlara rica ediyorum. Şu an yavru vatan Kıbrıs'tayım ve sizinle vakit nasıl geçiyor anlamıyorum demiş. Eyvallah, iyi ki varsınız demiş. En azından yalnızlık çekmiyorum diye eklemiş. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Sevgili dostlar, bu arada şöyle sorumuzu da tekrar hatırlatayım. Bugün aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi geçmişte hayal ettiğiniz kişi mi, yoksa hayat sizi şu an olduğunuz yere mi getirdi? Hayal ettiklerinizi yaşayamadınız mı? Onu soruyoruz. Neler söylersiniz?

Vurduğun her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben ki sana köle olurdum ama sen bana bir günlük yar olamadın. Bu kadar yüklenmek var mı Susana? Yerimde olup da çıldırma sana. Ben gönül köşkümü açtım da sana, sen sokak kapını aralamadın. Hançerle, mavzerle yıkılmazdım da, süründüm aklımı senle bozdum da, ben sana yüzlerce roman yazdım da, sen bana bir satır karalamadın. 10.000'de bir kula nasip olsam da, kadrimi bilmedin nimet olsam da, ben senin bağına rahmet olsam da, sen benim dağıma kar olamadın. Kalplere şifalar sunan meyvaydım, her keyfe, kedere, derde devaydım. Ben senin bahtına gülen ayvaydım, sen bana ağlayan nar olamadın. Yıllara mal oldu gözümden düşmen, ey şimdi aynayla kavgalı düşman. Her zaman mahcupsan, her zaman pişman, sen kendi kendine yar olamadın. Sen kendi kendine yar olamadın.

Evet sevgili dostlar, Gülşen'e kulak verdik. Bana aşkından öte köy yok dedik. Devam edelim, mesajlarımız var. İstanbul'dan sesimize kulak veren Azra Akay ailesinden, Azra sizi severek dinliyoruz demiş ve şarkılarınız çok güzel demiş. Bir şarkı rica etmişler ama sıradaki şarkıyı armağan edelim. Bildan, Gülşen, Önder ve Rana için rica etmiş Azra şarkıyı. Onları çok seviyorum, yanımda arkamda oldukları için teşekkür ediyorum demiş. Hep bir arada olursunuz umarım diyelim. Zeynep Hanım selamlamış, sevgili eşim diyerek devam etmiş. Seni sevmek başlangıcı olan bir şey değil. Sanki hep varmış, ben sonradan fark etmişim gibi. İçimde sana ait bir yer yok. İçimin kendisi sensin zaten. Ne eksilebilir senden ne de vazgeçebilirim. Sen benim en kesin hissim, en güzel duygularımsın demiş. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun diyelim ve devam edelim. Harun Kolçak ve Işın Karaca'ya kulak verelim.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Son yarım saatimizin içine girdik sevgili dostlar. Gökhan Tepe, Günahın Bende dedi ve devam ediyoruz. Mesajlarımız var. Zekiye, selamlar, ne yapıyorsun, nasılsın, iyisin inşallah demiş. Uzun zamandır yazamadığını belirtmiş. Evet, yoklamada yok yazılanlardan Zekiye. Bundan sonra bu kadar yok yazılmayın efendim. Selamlar, muhabbetler, özledim dinlemeyi demiş. Eyvallah, selamlar olsun diyelim. Bir diğer mesaj Şevket'ten. Şu an sizi... İyi arkadaşım, yoldaşım, çok sevdiğim biricik eşim Sezen'imle dinliyoruz. Onu çok seviyorum. Esra'daki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum. Herkese iyi geceler demiş. Şöyle güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Şöyle biraz Türk sanat müziği diyelim. Ne dersiniz? Emel Sayın şarkılara sordum diyecek sevgili dostlar. Şarkılarda kaybolanlara, şarkılara soranlara, şarkılarda bulanlara gelsin.

Yaralı kalbime hedef atılan taşlar seni sordu neredesin diye. Gücendiğim aynalarda çatılan kaşlar seni sordu neredesin diye. Her köşe başında karşıma çıkan, derbeder halime umursuz bakan, mağrur hayaline gözümden akan yaşlar seni sordu neredesin diye. Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm, saçlarının tellerine kördüğüm, kollarıma koşuyorken gördüğüm düşler seni sordu neredesin diye. Dinlemedi bülbül, gül değdi aklı, kanarya, florya, saka meraklı, hepsi bir ağızdan kan ağlamaklı, kuşlar seni sordu neredesin diye. Mahzun ayvalara, gülen narlara, aramızda erimeyen karlara, hasretinle solan sonbaharlara, kışlar seni sordu neredesin diye. Meskenim meyhane, yaslı her gelen, burada dağıtır efkarı bilen, selamıma saygıyla eğilen, başlar seni sordu neredesin diye. Selamıma saygıyla eğilen başlar seni sordu neredesin diye.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, yavaş yavaş veda faslı geldi diyebiliriz. Biraz sonra şöyle bir şarkı sonrasında da vedamızı gerçekleştiririz. Bir soru sormuştum bugün. Bugün aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi, hayal ettiğiniz kişi mi, yoksa hayat mı sizi bu noktaya getirdi diye sormuştum. Hadi buna ben de cevap vermiş olayım. Mesleki olarak hakikaten kendi adıma böyle baktığım zaman ta böyle İşte lise birli zamanlarımda şöyle program yapmayı, radyo programcısı olmayı, kitaplar yazmayı istediğim zamanlar oluyordu. Hakikaten onları yaşadım, yaşıyorum, yaşamaya devam ediyorum. O anlamda hakikaten hayallerini yaşayan birisiyim diyebilirim. Ama tabii hani insan hayatında böyle birçok farklı hayaller kuruyor, farklı şeyler düşünüyor, hedefliyor ama olmuyor bazen. Öyle şeyler de yaşadığımız oldu tabii ki. Hani hayatın sanırım bir döngüsü bu aslında. Her şey istediğiniz gibi tabii ki olmuyor. Belki de bu güzel mesajı veren bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Tan yok başka hayalim diyecek. Çünkü aynı ben değilim diyeceğiz. Yani hep o eski ben olarak kalamıyoruz. Hayat bizi belli bir yerde hayallerimizi yaşatsa da bir yerde de bir tarafında da aslında bir noktaya kendisi taşımış getirmiş oluyor diyelim. Hayat herhalde böyle bir şey. Yok başka hayalim sizlerle.

Sevgili dostlar, vedamızı gerçekleştirmiş olalım. Hep söylediğimizi söyleyerek huzurdan ayrılıyoruz sevgili dostlar. Hani diyorum ya, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için, hepimiz için güzel olsun. Haftaya görüşmek üzere, geceniz aşk olsun.